işten gelir tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin en baştan beri.

HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri 31 Ağustos Pazartesi saat 20'de Dream Türk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlayın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri sayıyoruz.

ama geldi. Geldik zirveye. Hafta boyunca Dream Türk ekranlarında en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan video klip yine değişmemiş. Crush bir kez daha şampiyon.

Eğer siz de en sevdiğiniz video klip Dilimon'da yer alsın istiyorsanız, yapmanız gerekeni artık biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmanız yeter. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.

0: Barış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri 31 Ağustos Pazartesi saat 20'de Dream Türk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri 31 Ağustos Pazartesi saat 20'de Dream Türk'te.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish pırlanta.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.
1: Akıllı.

0: söyler misin bana şimdi?
1: Tanıyorum seni, tanıyorum. Ben de elimizim.
0: Eyvallah.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
5: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri 31 Ağustos Pazartesi saat 20'de Dream Türk'te.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocunma o zaman, olur mu?

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlanta.
2: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
3: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? Dream Türk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Buradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
6: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Hotel, lüksün en zarif hali.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish Pırlanta.
2: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
3: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
6: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
2: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
3: Arkadaş harbi güzel.
4: Açmayalım hiç konusu.
2: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

0: Cumartesi ve Pazar saat 12.30 ve 17'de Dream Türk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com.
5: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri sayıyoruz.

Geldik zirveye. Hafta boyunca Dream Türk ekranlarında en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan video klip yine değişmemiş. Crush bir kez daha şampiyon.

Eğer siz de en sevdiğiniz video klip Dilimon'da yer alsın istiyorsanız, yapmanız gerekeni artık biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmanız yeter. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alın.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com.
2: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira.

0: Merhabalar Özgür Bey. Çok şıksınız öncelikle.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Siz de öylesiniz.
0: Bize bugünle ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Bugün yine 6 zirve kariyer ödüllerindeyim. 6. kez ödül alıyorum burada. Tabii burada bir başarımız var. Ondan bu ödüllere layık görülüyoruz. Yani bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah devamı gelecek diye düşünüyorum.

0: zirve ve kariyer ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Harika
1: hepiniz
0: görünüyorsunuz.
1: Hoş geldiniz. Şeref verdiniz.
0: Bu akşam canım arkadaşım Ivana Sert'le birlikte bu sahnede birbirinden değerli isimlere çok özel ve önemli başarı ödülleri, zirve ödülleri vereceğiz. Bu gecenin mimarlarından Sayın Güven Dağıstan'ı açılış konuşması yapmak üzere alkışlarla sahneye davet ediyorum.
2: Sanat dünyasından, iş dünyasından, bilim dünyasından çok kıymetli isimler aramızda. Çok büyük sanatçılar, dünyanın dört yanından ve Avrupa'nın en başarılı iş dünyasını ismini buradalarından 10 farklı ülkeden, Türkiye'nin 17 farklı şehrinden çok başarılı isimler burada aramızda. En batısından en doğusuna bunları seçmek kolay olmuyor. Çok güçlü bir ekip arkada bunların kararlarını veriyor ve buradalar. Şeref verdiniz hepiniz. Başta gecenizin ana sponsoru Aziz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Aziz Bey çok güçlü bir iş yapıyor. Dünya modasına, yani her yıl gelinbaşı modası değişiyor ve dünyadaki gelinbaşı modasına Londra karar veriyor. Londra'da da Aziz Bey karar veriyor. Artık o bir karar verici. Türkiye'ye taşıyor onu ve Türkiye'deki modanın trendini belirleyen bir akımın yaratıcısıdır kendisi. Aziz Bey'e bir kocaman alkış almak istiyoruz. Gecemizin catering sponsoru, bütün yemeklerin sağlayıcısı ve gecemizin en büyük destekçilerinden Hilmi Başkanımız burada, Hilmi Karayiğit. Kendisine teşekkür ediyoruz, bir alkış istiyoruz. Mekan sponsorumuz efendim, mekan sponsorumuz Sezgin Tür. Bu mükemmel gecede bize ev sahipliği yapıyorlar ve mükemmel bir ev sahipliği. Sezgin Tür ve Bema Tur ekibine çok teşekkür ediyoruz. Onlar için bir alkış istiyoruz. 20 törendir bizi hiç yalnız bırakmayan Mas Film ekibine, Mehmet Ali Bey ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ben ev sahipliğini artık Özge'ye ve İvana'ya bırakıyorum. Çok teşekkür ederiz efendim.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten inanılmaz bir gece olacak. Çok güzel bir geceye imza atacağız. Ben yıllardır aslında sunuyorum bu geceyi. Evet. Çok uzun yıllar oldu. Her sene üstüne katarak devam ediyorlar. Bu sene de beraberiz İvanacığım. Evet. Başlangıçta özel bir şovumuz var efendim.
1: Evet, çok heyecanlıyız o şov için.
0: Anti-aging gurusu Şener Şumasoy'u alkışlarla sahneye davet ediyorum ben.
3: Gençlik hormonu 40'ından sonra azalıyor, 30'dan sonra. Ama ağır antrenman yaparak şu göğüslerdeki çizgileri, oluşacak presleri, çömelmeleri yaparsanız vücut gençlik hormonunu salgılıyor. Salgıladığı için bu kaslar gelişiyor. Ve o zaman yaşlanmaya karşı direniş başlıyor. Ne kadar kasınız varsa o kadar gençsiniz.
0: Biraz önce de kendisinden büyük bir gururla bahsetmiştik. Avrupa'nın en başarılı saç stilisti ödülü. Her yıl değişen gelinbaşı dünya trendlerine, Londra'da trendleri yaratan bir ikon kendisi. Aziz Kotuz'u alkışlarla sahneye davet ediyorum.
4: Herkese iyi akşamlar dilerim. Altın Zirve Kariyer Ödülleri'nde 6. ödülüm. Bu konuda Tuğçe Hanım'a çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.
0: Alkışlarla uğurluyoruz.
1: Evet, ödüllerimiz
0: efendim.
1: Devam ediyoruz. Hilmi Karayiğit, yılın en iyi düğün davet organizasyonu firmasını HK Davet Organizasyon. Hilmi Karayiğit'in düğün davet ve organizasyon anlamında sektöre yön veren markanın kurucusu, aynı zamanda gecemizi catering yapan beyefendi. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir catering için.
0: HK Davet Organizasyon. Hemen bir iki cümle alalım sizden.
5: Herkese merhabalar. Mutlu akşamlar diliyorum. HK Davet Organizasyon olarak 2003 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren, ortalama 5000 üzerinde organizasyon yapmanın mutluluğunu yaşayan ve yılda 300'ün üzerinde organizasyon yaparak da İstanbul'da düğün sektörüne yön veren firmalardan biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödül bizim hem bugüne kadar bizlerle birlikte hareketten kurumsal iş ortaklarımıza, en mutlu anlarına şahitlik etmiş olduğumuz çiftlerimize ve bu güzel başarının arkasında emek veren kıymetli çalışanlarımız adına almanın haklı gururunu yaşıyorum. Hepinize iyi eğlenceler, hayırlı akşamlar dilerim.
0: Sizi bırakmıyoruz.
1: İki dakika daha zamanınızı alacağız.
0: Çünkü çok kıymetli
1: muhteşem bir isim geliyor. Müzik onuru ödülü olarak Coşkun Sabah sahne davet ediyoruz. Güçlü bir alkış istiyoruz. O zaman ödülü veriyoruz. Tebrikler ediyoruz. Harikasınız her zamanki gibi.
6: Teşekkürler. İyi akşamlar. Mutluluklar diliyorum. Başarılar diliyorum. Sizlere de teşekkürler Özge.
0: Çok teşekkürler. Ben
6: teşekkürler.
0: Ben sizi kaçırmıştım. Evet, bir sıradaki ödülümüze geçiyoruz. Sezgin Tür, yılın en başarılı davet organizasyon teknesi ve Bema Tur'la birlikte ortak olarak bu gece yine bizim ana sponsorlarımızdan kendileri bu güzel Tekne'de bizi ağırlıyorlar. Gecemizin mekan sponsoru Sezgin Tur'dan Burak Sezgin'im ve Bema Tur'dan da Nisat Altınbaş'ı sahneye davet ediyorum. Sinan Orhan aramızda değil, kendisi ortağım. Aramızda mı? Aa, herkes buradaymış. Buyurun buyurun.
7: Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sezgin Tur ailesi, Bema Tur ailesi olarak siz değerli misafirlerimizi burada karşılamaktan onur duyduk, mutluluk duyduk. Tuğçe Hanım ve ekibine bu ödülü bize layık gördüğü için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizim bu mertebeye gelmemize vesile olan babam Mehmet Sezgün'e, anneme, kardeşlerime, eşime, Sefa abime ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepinize hayırlı eğlenceler diyorum. Görüşmek üzere.
8: Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mirsat Akbaş ben, Bema Tur Tekne Organizasyon Firması'nın sahibi ve kurucu ortağıyım. Arkadaşım Sinan'la birlikte geldik buraya. Her koşulda benimle birlikte olan Can kardeşimle birlikte geldik. Burak abi birçok kişiye teşekkür etti burada ama en büyük teşekkür kendisine. Ona güzel bir alkış rica ediyorum hepinizden. Bugüne kadar koşulsuz şekilde yanımda oldu. Her zaman yanımda olmaya devam ediyor. İyi ki varsın. İyi ki benimlesin abi.
0: Şimdi sizi uğurlamıyoruz çünkü sıradaki ödülümüz çok kıymetli bir ödül. Sizin takdim etmenizi istiyoruz mekan sponsorumuz olarak da. Hepimizin çok sevdiği bir isim, yıllardır televizyondan, tiyatro sahnelerinden evlerimize bizlere konuk olarak geliyor. Yılın en iyi kadın oyuncusu Neslihan Yeldan için büyük bir alkış istiyorum.
9: Çok teşekkür ederim beni layık gördüğünüz için. Bu işi görülmek için yapıyoruz zaten. Çok çok teşekkür ederim. Denizin üstünde bir ödül almış oldum. Sağ olun, var olun.
1: Devam ediyoruz. Doktor Meral Mutlu, Avrupa'nın en başarılı medikal estetik doktoru. Alkışlarıyla sahneye davet ediyoruz.
10: Artık en büyük statü sahibi olmak bir araba değil, bir Rolex saat değil. Tertemiz, parlak bir cilt. O yüzden herkes parlak görünüyor burada. Herhalde benden iş çıkmaz burada diye düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ederim.
0: Tebrik ediyoruz biz de. Alkışlarla uğurluyoruz sizi.
1: Tebrikler tekrar.
0: Evet, sırada yılın en iyi spor yorumcusu ödülü var. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene de aynı ödülü yine bu değerli isme vermiştik. Alkışlarınızla Kaya Çilingiroğlu sahneye geliyor efendim.
11: Teşekkür ederim. Beni bu ödüle layık gördüğü için iki sene üst üste harika bir organizasyon. Tebrik ediyorum. Devamını diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz efendim.
1: Teşekkür ediyoruz. Hayko Çepkin, yılın en iyi erkek tiyatro oyuncusu. Alkışlar ile sahne davet ediyoruz.
0: Aynı zamanda Jekyll and Hyde, yılın en iyi müzikal tiyatro oyunu ve Pelin Akili de Güzeller Güzeli Pelin de sahneliyorum.
12: Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Çok keyifli bir ortam var. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Ödülümüzü ben öncelikle bunu bize layık gören herkese teşekkür ediyorum. Ve 20 oyun boyunca sadece afişte görünen Hayko Cepkin ve Pelin Akil değil, bütün ekibe, dekor, ışık, sanat, ses, herkese, bütün ansambla, koreografımıza, yönetmenimize, herkese bu ödülü teşrif ediyorum ben de buradan.
13: Herkese iyi akşamlar. Bizim için çok manidar bir ödül. Çok kıymetli de bir ödül. Çünkü 20 oyun oynayabildik sezon içerisinde ve teşekkür ediyoruz. Böylesi bir manidar için.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Ümit Akyürek, yılın en iyi Türk sanat müziği kadın sanatçı. Alkışlar ile.
0: Evet, alkışlar güzeller güzeli Umut Akyürek için.
1: Çok beğendim elbisini, saçınızı, küpe kadar efsane görünüyorsunuz. Tebrikler.
14: Bu töreni tertipleyen başta Tuğçe Sarıkaya, Dağıstanlı hanımefendiye, tüm ekibine, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
0: Küçük sürprizler de var
14: seve
0: diye
14: çok
0: biliyorum.
14: Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız.
0: Alkışlar Umut Akyürek için.
14: Çok teşekkür ediyorum.
0: Moda Onur Ödülü Muammer Ketenci'nin oluyor efendim. Alkışlarla sahneye davet ediyorum.
1: Evet, Muammer Bey hoş geldiniz.
15: Bu eğitim ödülünü verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü yılın modacısı adlandırılan ödüllerden 41 senedir artık bıktım. Bu ülkede yılın modacısı bir tane Muammer'dir, bir tane Ivana değil. Çok modacılar var, hepsi yılın modacılar ama eğitim üzerine konuşulduğu zaman Tuğçe'ye dedim ki hemen geliyorum. Çok güzel bir şeyle. Evet, çok önemli. Buradan bunları da öğrencilerim için alıyorum.
0: Bir fotoğraf alalım bir eğitimci
15: teşekkür
0: olarak.
15: Teşekkür ediyorum.
0: alkışlarla uğurluyoruz Muammer Ketenci'yi.
1: Mesut Tekin yılın en başarılı uluslararası kebap evi Konya Kebap Evi için ödül alacak. Alkışlarıyla lütfen sahne davet ediyoruz. Tebrikler. Karşılaşıyoruz. O ilk ödülü.
16: Bu üçüncü ödülüm. Bu arada Tuğçe Hanım'a, Güven Bey'lere çok teşekkür ederiz bu gece için. Ve bu ödülü bize layık gören tüm halkımıza teşekkür ederiz.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz efendim. Yılın en başarılı turizmcisi ödülü Uğurhan Talay'a gidiyor efendim. Alkışlarla
1: kocaman alkışlarıyla. Ediyorum.
17: Öncelikle hoş geldiniz. Bu geceyi organize eden Tuğçe ve ekibe, herkese, emeğe geçen hepinize teşekkür ediyorum. Ve Grand Arabia'da bekliyoruz sizleri. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Görüşürüz. İyi akşamlar. Tebrikler
0: alkışlarla
1: tekrar.
0: Alkışlarla uğurluyoruz.
1: Evet. Sıramızda Mira Çenge, uluslararası yeni en iyi çıkış yapan kitabı. 100 günde yaşamın güzelliğine dair bir manifesto. Kitabın adı. Alkışlarıyla sahneye davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kitap ilgili birkaç cümle.
18: Bu müstesna gecede hep birlikte olmak benim için büyük gurur ve onur. Türk kadın yazar olarak uluslararası çapta bayrağımı dalgalandırmak benim en ulvi hedefim. Bu ödülü toplumda sesi daha çok duyulması gereken kadınlar, hayatın merkezinde olması gereken özel bireyler, hayalleriyle yaşaması gereken gençler için alıyorum. Herkese çok teşekkür ederim.
1: Biz de teşekkür ediyoruz.
0: Alkışlarla uğurluyoruz efendim. Evet, sırada yine başarılı bir futbol yorumcusunun ödülü var. Ümit Karan yılın en başarılı futbol yorumcusu olarak sahneye geliyor.
1: Alkışlarıyla.
19: Tabii Kaya abi burada Beşiktaşlı. Bizden önce kupa aldılar. Geçen sezon da aldılar. Benden önce aldı. Yine totem demek şampiyon Galatasaray. Coşkun abi seni seviyorum.
0: Evet, alkışlarla Ümit Karan'ı uğurluyoruz efendim.
1: Evet, sırada Oktay Ertuğrul'u yılın en iyi başarılı çıkış yapan arabesk şarkısı hediyem olsun.
20: Çok teşekkür ederim. Geçen sene de sizin elinizden almıştım. Çok mutlu oldum tekrar bu senede ödülle layık görüldüğüm için. Şimdi okuyacağım şarkıyı daha yeni fırından çıktı diyebiliriz. Sevgili yönetmenim Ali Yılmaz da burada. Hediyem olsun'u bu akşam ilk defa dinlemeniz için size hediye etmiş olalım bu akşam.
0: Evet, yılın en başarılı güzellik uzmanı, biraz önce bahsetmiştik, o yüzden kıymetli bir isme gidiyor ödülümüz. Songül Oktar geliyor alkışlarla.
21: Çok teşekkür ederim, hepiniz hoş geldiniz. Ben Şeker Şırnak Sırası'dan buraya geldim. Tuğçe Hanım yine davet etti, çok teşekkür ediyorum Tuğçe Hanım'a. Bu güzel gecede bu kadar değerli isimlerin arasında benim de ödül almam çok büyük bir gurur ve onur. Çok mutluyum. Tekrar teşekkür ederim hepinize. Hepinizin ayaklarınıza sağlık.
22: Teşekkür ederim.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi ödülümüz Duha Havacılık Akademisi'nin kurucusu Doktor Öğretim Görevli Berin Engin yılın en başarılı havacılık akademisi daha Duha Havacılık Akademisi alkışlarıyla sahne davet ediyoruz.
23: Bu organizasyonu temsil eden Güven Bey'e ve Tuğçe Hanım'a teşekkür ediyorum. Havacılık Akademisi olarak bu ödülü almamız bizim eğitim kalitemizin her zaman zirvede olduğunu gösteriyor. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür sizlere ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz efendim. Yılın en iyi crossover sanatçısı Levent Gündüz geliyor alkışlarla.
1: O tenoru duyabilir miyiz?
0: Crossover sanatçısı dayanabilir deyince miyiz? Nedir?
24: Efendim crossover sanatçısı yani crossover söylemek bir şan opera eğitimi almış birinin hafif müzik söylemesi demek. Yani bunun örnekleri dünyada Andrea Bocelli gibi, Mario Frangolis gibi
1: opera
24: örnekler.
1: Opera sanatçı gibi.
24: Evet, evet aynen o şekilde.
0: Çok tebrik ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz.
24: Ederim.
0: Alkışlarla uğurluyoruz.
24: Bu ödül için teşekkür ediyorum, sağ ol.
1: İlayda Kara İren'in en başarılı kadın girişimci alkışlarıyla sahneye davet ediyoruz.
25: Herkese merhabalar. Ben diyetisyen İlayda Kara. Genç girişimci olarak burada sizinle bu ödülü aldığım için çok şanslıyım ve kendimle gurur duyuyorum. Mesleki hayatımda bana inanan, güvenen, her zaman arkamda dağ gibi duran aileme ve memleketim Kahramanmaraş'a çok teşekkür ederim. Teşekkürler Kahramanmaraş, teşekkürler Türkiye.
0: Tebrik ediyoruz, alkışlarla uğurluyoruz efendim. Sıradaki ödülümüz Londra'da yılın en başarılı lazer ve güzellik uzmanı ödülü. Biraz önce de söylemiştik, dünyanın birçok yerinden çok değerli Türk isimleri, girişimciler bu gece ödül alıyorlar. İlk Nur Tikici'yi alkışlarla sahneye davet ediyoruz.
23: Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Böyle güzel bir akşamda birlikte olmaktan kıvanç duyuyorum. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
23: Bu ödülü bana layık gördüğünüz için. Benimle birlikte bu yolda ilerleyen sevgili danışanlarım ve kliniğim İknur Leyza Beauty adına alıyorum bu ödülü. Sizlere sonsuz teşekkürler.
2: Ne demek? Başarılı daim olsun. Çok teşekkür
0: alkışlarla
2: ederim.
0: Alkışlarla uğurluyoruz efendim.
1: Evet, şu anda harika bir duet şarkısı geliyor. Ebru Polat ve Şenol Evgi Yel'in en başarılı duet şarkısı Çok Yapmacık.
0: Evet, Ebru Polat ve Şenol Evgi geliyor.
1: Alkışlar ile sahne davet ediyoruz.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Şenol Evgi'yi tanıyorsunuzdur zaten. Şarkıları milyonlarca dinlenen hem ülkemizde hem dünyada çok başarılı bir sanatçı. Roman tarzda şarkılar yapıyor. Şu sıralar dinlediğiniz bütün şarkılar, roman şarkıları kendisine aittir çoğu. Biz de beraber bir proje yaptık. Yarı roman, yarı pop. Güzel bir düet yaptık. Onu birazdan size seslendireceğiz. Çok teşekkür ediyorum Şenol'a. Gerçekten müthiş bir şarkı yaptı. Her şeyle kendisi ilgilendi. Biraz da şimdi Şenol'a vereyim, kendisi konuşsun.
4: Öncelikle merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ebru Hanım'ın dediği gibi de zaten birçok şarkımız var. Çek Kamaracı, Çılgın Poz, bayağı çok bilinen şarkılarımız var. Bu ödülü bize tatmin ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize de başarılar dilerim.
0: Sıradaki ödülümüz Görkem Ertaş. Yılın en başarılı fizyoterapisti ödülü efendim.
5: Değerli katılımcılar, kıymetli arkadaşlar. Bugün burada bulunmak benim için çok gurur verici. Çünkü aslında ben Tuğçe Sarıkaya ve onun organizasyon ekibiyle beraber ikinci ödülümü almış oldum. Bundan dolayı Tuğçe Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sonrasında da beni her zaman destekleyen aileme ve dünyanın ve Avrupa'nın dört bir yanından gelen ve beni tercih eden danışanlarıma buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Onlar adına bu ödülü alıyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Yola devam.
1: Tebrikler ediyoruz. Başarılı devam
0: tebrik
1: olsun.
0: Tebrik ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz.
1: Evet, Hatice Altıntaş tekstil sektöründe en iyi çıkış yapan marka. Hatice Altıntaş butik için ödülü alıyor ve alkışlarıyla sahne davet ediyoruz.
23: Böylesine harika bir akşamda sizlerle beraber olmak gerçekten çok kıymetli. Burada olmaktan çok mutluyum. Tuğçe Hanım'ın davetiyle onur duydum. Bana bu ödülü layık gördüğü için kendisine teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Elbise kendin butiğinde. Evet, bravo, güzel, şık. Evet, şimdi geldi ödül. Alalım ödülü. Teşekkür ediyoruz.
0: Evet, alkışlarla uğurluyoruz. Tebrik ediyoruz. Şimdi sırada çok sevdiğim iki arkadaşım arda arda ödül alacaklar. İlk önce yılın en iyi, tartışmasız en iyi sabah kuşağı programı sunucusu Kadir Ezildi geliyor alkışlarla.
6: Herkese selamlar, afiyet olsun öncelikle. 6 yıl önce mal da yalan, mülk de yalan, koy bir kovasına sirisiyle dolan dedik ve ekranların tozunu almaya başladık. Özellikle korona döneminde herkes bizim gibi diş fırçasıyla kapı arası, ders arası girmeye başladı. Pandemi bitse de bizim temizliğimiz her daim devam ediyor. Pazartesi günü yine Now ekranlarında en amarat benim olarak temizliğimize ve yemeğimize devam edeceğiz. Sizleri de ekran başlarına eylem keder atmayı bekliyoruz efendim. Teşekkürler.
1: Doğancan Özadil'e yılın en iyi radyo programcısı.
7: Selamlar herkese. Ben Süper FM'de her sabah radyoda program yapıyorum. 21 sene oldu bu işe başlayalı. Dolayısıyla aslında çok uzun yıllardır bu sektörde olmanın kazandırdığı birçok şey var. Onlardan en güzeli de hazır sahnede beraberken sevgili arkadaşım. O televizyonda, ben radyoda, kendi alanımızda güzel işler yapmaya gayret ediyoruz. Radyo öyle bir iş ki artık hani kim nereden dinliyorsa, çoğunluk belki trafikte ama hasta yatağında, spor yaparken, yurt dışındaki, bugün de aslında bu organizasyonun en kıymetli yanı farklı memleketlerden, hatta dünyanın birçok ülkesinden birçok kişi burada buluşmuş, işleri sebebiyle başarı ödülleri alıyor. Hepinizi tebrik ediyorum. Daha nice güzel günlere.
1: Size nice güzel ödüller diliyoruz.
0: Ediyoruz. Çok alkışlar teşekkür ediyoruz. Uğurluyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz efendim. Evet, sıradaki ödülümüz yılın en iyi çıkış yapan kadın pop müzik sanatçısı Tuana Tetik geliyor alkışlarla.
8: Merhaba. Herkese iyi akşamlar. Ay, buradan ayrı bir güzel gözüküyorsunuz. Çok heyecanlandım şu an. Ya da elbisem çok sıkıyor, bilmiyorum, ikisinden biri.
1: Her şey var.
8: Evet, bu arada bu benim ilk ödülüm.
1: Biz ne düşündük ya? Ay, inanmıyorum
8: evet, yani. Sizin
1: şu
8: inceliğiniz
1: anda
8: oldu bu.
1: Şarkıya, senin söylediğini hala...
8: Öğrenmenize çok sevindim. Bu ilk ödülümde bana eşlik ettiniz her biriniz. Çok teşekkür ederim. İyi ki gelmişsiniz. Ben de iyi ki gelmişim. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi ki bu şarkı seni buldu.
0: Kocaman bir alkış şu ana ya.
1: Evet, Hatice Belki'den mesleki başarı ve üstün hizmet ödülü. Hatice'ye alkışlar ile meslek ödülü için davet ediyoruz.
0: Hatice Hanım Almanya'dan geliyor.
1: Evet. Hoş geldiniz.
9: Herkese iyi akşamlar. Daha nice ödüllerle görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ne kadar güzel.
0: Almanya'ya sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki ödülümüz yılın en başarılı saç kaynak uzmanı ödülü. Yeliz Yavuz geliyor alkışlarla.
10: Bu güzel ödülü sadece kendim adına değil, emek veren tüm dünya kadınları adına alıyorum. Saç kadının dünyasıdır diyerek çıktığımız bu yola, kadınların sadece saçlarına değil hayallerine de dokunarak devam ediyoruz. Emek veren tüm dünya kadınları adına bu ödülü alıyorum. Teşekkür ederim.
1: Yaşasın kadınlar. Yaşasın.
0: Yaşasın kadınlar. Alkışlarla uğurluyoruz efendim.
1: Ayşe Özürk, Avrupa'da yılın en iyi çıkış yapan hand spa salonu. Hand spa salonları inanılmaz.
0: Ayşe Öztürk geliyor efendim.
11: Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İsviçre'den İstanbul'a uzanan bu güzel yolculukta aldığım bu ödül benim için yeni hedeflerin ve başarıların bir başlangıcı olacak. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum.
0: Alkışlarla uğurluyoruz. Bir diğer ödülümüze geçiyoruz. Yılın en başarılı uluslararası psikosağlık televizyon programı ödülü. Linda Frame ödülün sahibi oluyor ve alkışlarla sahneye geliyor efendim.
12: Psikoloğun Günü adında bir program yapıyorum. Yapımcısıyım, aynı zamanda klinik sağlık psikoloğuyum. İnsanlar psikoloğa gidemiyor diye biz dedik ki hani toplumsal bir hizmet olarak biz onlara gidelim ekran vasıtasıyla. Dördüncü sezonu doldurduk. Eylül'de tekrar şimdi Kıbrıs'a dönünce beşinci sezonla başlayacağız inşallah. Herkese tekrar teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Alkışlarla uğurluyoruz.
1: Ali Parlıtan, Balkanların en başarılı Türk gastronomisi, uluslararası şov ve misafir deneyimine markası ödülü. Evet, şov ve misafir deneyim markası ödülü. Balkanlardan
0: Ali Parlıtan.
13: Balkanlardaki hayret restoranlarının kurucusuyum. Önce ben hayal ettim.
1: Balkanlar derken Boşnak tarafta değil mi?
13: Arnavutluk. İnşallah yarın bir gün Türkiye olacak.
26: İnşallah.
13: Ya önce ben hayal ettim. Daha sonra benimle birlikte hayal eden insanları buldum ve yola çıktık. Başarının anahtar kelimesi sevmektir. İşinizi sevin, mesleğini sevin, kendinizi sevin.
0: Tebrik ediyoruz.
1: En önemli kendini sevmek değil mi?
13: Herkesi Balkanlara bekliyorum. Orada da bir eviniz var.
1: Ne güzel. Teşekkür ediyoruz.
0: Tebrik ediyoruz ve alkışlarla uğurluyoruz efendim. Evet, sıradaki ödülümüz yılın en başarılı Apple Destek Servis, Teknik Servis ve Bilişim Hizmetleri markası Apple Depo Protek Bileşim Hizmetleri. Serkan Çiçek geliyor alkışlarla.
27: Yani o kadar organizasyona çıkıyoruz ama her seferinde böyle ilk defa çıkıyormuş gibi heyecanlanıyoruz. Bir de bu ödülün bize diğerlerinden farkı var. Biz bu 2022'de bu teknede evlendik eşimle.
26: Güzel.
27: Evet. Başta Tuğçe Hanım olmak üzere organizasyon düzenleyen arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Alanında başarılı olan ve ödül almış arkadaşlara tebrik ediyorum ve daim olsun diyorum efendim. Teşekkürler.
0: Tebrik ediyoruz biz de. Alkışlarla uğurluyoruz.
1: Tebrikler.
0: Oğlunuzla sizi.
1: Maria Umay Mirzaoğlu en başarılı yazılım ve yapay zeka belgelendirme firması. Alkışlarıyla sahneye davet ediyoruz.
28: Merhaba. Bu ödüle layık görüldüğüm için çok teşekkür ederim. Öncelikle Güven Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda müşterim. Ben yazılım, yapay zeka ve siber güvenlik alanında belgelendirme şirketim var. Bu konuda firmaları denetleyip belge veriyoruz. Bu ödülü babam Ramazan Mirzoğlu, annem, kardeşim ve çocuklarım ve personellerim adına alıyorum. Özellikle kardeşim Gülbike de yanıma geldi. Animatrix'in uluslararası sahibi. Kendisi hayvan refahı hakkında çalışıyor. Ve bugün bana dedi ki, bu çok önemli, söylemek istiyorum. Bir çiftlik hayvanı sadece A4 boyutunda bir kafeste yaşıyormuş. Bugün yolda gelirken öğrendim. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Teşekkür ediyoruz. Çok tebrik ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Evet, sıradaki ödülümüz yılın en başarılı çelik ev yapan firması ödülü. Fado Çelik Villa Fatih Doğmuş geliyor alkışlarla.
14: Şöyle söyleyeyim. İnsanların aklına çelik ev yapmak depremlerde geliyor. Hocam daha iyi bilir. Sakın siz geç kalmayın. Belki görüşemeyebiliriz. O yüzden diyorum ki bizlere en güzel hediye, en güzel ödül insanlara bu evleri teslim etmektir. Bu evlere kavuşturabilmektir diyorum. Çok teşekkür ediyorum bu güzel ödülü düzenleyen arkadaşlar için, ekipler için. Sizlere de çok teşekkürler. Çok
1: sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Alkışlarla
0: uğurluyoruz
1: size. Evet, sırada magazinine geliyor. En iyi magazin gazetesi Hürriyet Kelebek haber müdürü Cansu Topçu sahneye davet ediyorum.
15: Herkese iyi akşamlar. Ödüle layık gördüğünüz için Hürriyet Kelebek ailesi adına ben teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
0: Tebrik ediyoruz biz de. Çok teşekkür
1: Mavi
0: ediyoruz.
1: Mavi çok yakıştı, hemen söyleyeyim.
0: Sırada kariyer ve eğitmenlikte ilham veren zarafet ve stil ödülü var. Tülin Selçuk geliyor alkışlarla.
16: Öncelikle iyi akşamlar diliyorum herkese. Emeği geçen herkese, Tuğçe Hanım'a. Hem zarafet hem stil, hem bu kadar güzel, zarif ve stil sahibi insanın içinde ödül almak ayrıca keyif benim için. Ayrıca siz de çok hoşsunuz, çok beğendim.
1: Siz de çok zarifsiniz.
16: Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam, iyi bir gece olsun.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Tebrik
1: alkışlarıyla
0: ediyoruz.
1: Uğurluyoruz. Mustafa Şahin, The Food of the Fashion, Çorap Store. Alkışlarıyla sahneye davet ediyoruz.
17: Bu güzel gecenin bir parçası olmaktan çok mutluluk duydum. Sevgili Tuğçe Hanım, sevgili Güven Bey. İyi ki varsınız, iyi ki böyle güzel bir gece imza attınız. Çok teşekkür ederim.
0: Evet, sıradaki ödülümüz yılın en iyi sanat akademisi ödülü. Berkehan Dural Akademi. Berkehan Bey'i alkışlarla sahneye davet ediyorum.
18: Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bu güzel gecede olmak onur ve gurur verici ve bu iki güzel hanımefendiyle birlikte olmak harika bir duygu. Tuğçe Hanım ve eşi o kadar samimi insanlar ki bu gece için görüştüğümüzde İzmir'den buraya gelmek ne kadar iyi bir fikir olduğunu anlamıştım. Ama bu ödülü ben 20 yıldır yetiştirdiğim tüm çocuklarımı, Avrupa'nın, dünyanın her yerinde yer alan tüm öğrencilerim için alıyorum. Herkese teşekkürler, iyi akşamlar.
1: Biz de teşekkür ediyoruz.
0: Tebrik ediyoruz, alkışlarla uğurluyoruz.
1: Merve Gökçen, yılın en iyi çıkış yapan temizlik firması Merve Halleder.
0: Merve Halleder, Merve Gökçen alkışlarla buraya davet ediyoruz.
19: Çocuklarım doğduğunda başladığım bu işe, yani daha doğrusu evet ara ara başladım. Çocuklar olunca tabii normal bir çalışma hayatım olmayacaktı. Sonra kurumsal hayatımı tamamen bırakıp ben neden bu işi yapmıyorum ki dedim. Bu senenin başında, yani tam olarak 8 ay önce şirketimi açtım. Ve bugün ikinci ödülümü burada alıyorum.
0: Ay ne güzel.
19: 8 ayda bu kadar buraya gelmek benim için inanılmaz bir şey. Herkese çok teşekkür ederim.
0: Merve hallediyormuş gerçekten.
19: Evet, herkes öyle diyor.
0: Tebrik ediyoruz ve alkışlarla uğurluyoruz efendim. Bir diğer ödülümüze geçiyoruz. Yılın en iyi müzik grubu, hepimizin yakından tanıdığı ve çok sevdiği bir gruba gidiyor ödül. Kafadar geliyor alkışlarla.
20: Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Çok güzel bir gece, çok değerli konuklar var. Bu değerli ödüle bizi layık gören herkese çok teşekkür ediyoruz.
21: Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyoruz. Böyle gecelerde ödül almak bizi işimiz için daha çok motive ediyor. Bizi bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyoruz.
22: Başta Tuğçe Hanım olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese çok ama çok ama çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin de ayağına sağlık.
0: Alkışlar Kafadar grubu için efendim.
1: Evet, en iyi podoloğu ödülü geliyor. Serpil Kala.
0: Serpil Kala.
1: Sahneye davet ediyoruz.
29: Herkese iyi akşamlar. Ben Bursa'dan podolog Serpil Kala. Çok kısa bir şekilde konuşuyorum. Herkesin ayaklarına sağlık diliyorum.
1: Bakın çok önemli şey değil mi Serpil Hanım?
0: Tam anlamlı bir şey söylediniz. Tebrikler, alkışlarla uğurluyoruz.
30: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine.
2: güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen

0: sıradaki ödülümüz Türkiye'nin en başarılı astroloğu ödülü. Hepimiz astrolojiyle az çok ilgileniyoruz. Tuğçe Ölmez geliyor alkışlarla.
1: Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu benim aldığım üçüncü ödülüm ama her ödül ayrı bir heyecan, ayrı bir gurur. Emeğimi tekrar taçlandıran sevgili Tuğçe Hanım'a ve ekibine, sizlere çok teşekkür ediyorum. Herkese mutlu bir gece diliyorum.
2: Biz de teşekkür ediyoruz. Alkışlarıyla uğurluyoruz. Ve başarı odulu bir daha. Doçent Doktor Yeliz Yeşil, toplumsal etkili ve dezavantajlı grupları güçlendirilemezse akademik başarı odulu. Alkışlar ile sahne davet ediyoruz.
0: Doçent Doktor Yeliz Yeşil geldi.
3: Merhaba, ben Yeliz Yeşil. Trakya Üniversitesi'nde çalışma ekonomisi bölümünde doçent doktor olarak görev alıyorum. Yaklaşık 18 senedir akademisyenim. Çalışmalarım dezavantajlı gruplar olmakla birlikte insan kaynakları da çalışıyorum. Öncelikle dezavantajlı grupları hepimiz biliyoruz. Kadınlar, çocuklar, gençler, romanlar, engelliler vesaire. Ben

0: Tuğçe Hanım'a ve Güven Bey'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Biz sadece derse gir çık modeli olarak odamızda oturmamalıyız. Akademisyen olarak aktif olarak sahaya inmeliyiz. Ve ben de bunu yıllarca yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Herkese çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz efendim. Sıradaki ödülümüz Almanya'nın en başarılı kıyafet tasarımcısı ödülü Meral Kaya geliyor alkışlarla.
3: İyi günler diliyorum. Herkese hoş geldiniz hepiniz. Ödül alanlara da buradan hepinize saygılar, sevgiler diliyorum. Tuğçe Hanım'a, Güven Bey'e çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde buradayız. Sağ olsunlar.
2: Biz de tebrik ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz efendim.
1: Sıramızda Ecem Hatun. Ben O'Hur, Avrupa'da yılın en başarılı yazar ve şair ödülü gidiyor. Alkışlarıyla sahne davet ediyoruz.
4: Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tuğçe Hanım'a, siz değerli arkadaşlara. Evet, son iki yılda 5 eserim çıktı, yayımlandı. Türkiye'de satışta. Kalemim durmadı. Yazmaya devam ettim, ediyorum. 10 eserim daha yayımlamaya hazır. Herkese teşekkür ediyorum. Yazmak benim için nefes almak ve bir çağrıdır. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
2: Alkışlarla uğurluyoruz. Evet, sırada yılın en iyi söz yazarı ve bestecisi ödülü var. Kendisi gerçekten dinlediğimiz birçok şarkının arkasındaki isim. Alkışlarla Murat Güneş geliyor sahneye.
5: Herkese merhabalar. Öncelikle bu güzel geceyi düzenleyen Tuğçe'ye ve bütün çalışanlara, herkese, sizlere teşekkür ederim. 22 senedir şarkılar yazıyorum. 600 üzerinde şarkım yayınlandı. Şarkılarımı önce seslendiren bütün şarkıcı arkadaşlarıma, sonra sahiplenen bütün dinleyicilere, ilham perilerime, bana çok şarkı yazdıran İstanbul'a teşekkürler, çok sağ olun.
1: Teşekkür ediyoruz
2: ve alkışlarla uğurluyoruz efendim.
1: Ödülümüz şu anda yılın en başarılı peyzaj şirketi Kalas ve Murat Coşar, alkışlarla davet ediyoruz sahnede.
6: Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bu güzel gecede sizinle bile beraber olmaktan çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Biz Kalas Peyzaj ekibi olarak Türkiye genelinde çalışıyoruz. Merkezimiz Çanakkale. Kaybettiğimiz bütün yeşil dokuyu ve doğayı tekrardan canlandırarak sizlere nefes olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz.
2: Allah bağışlasın, iki tane çok güzel kız var. Anneyi de buradan öpüyorum ben. Anne de çok güzel demek, öyle gözüküyor. Evet, alkışlarla uğurluyoruz efendim. Küçük hanımefendi, sizi tebrik ediyoruz.
1: Teşekkürler.
2: Tebrik ediyoruz. Sıradaki ödülümüz yılın en başarılı göz kapağı estetiği ödülü. Operatör Doktor Bilal Eski Çırak alkışlarla sahneye geliyor.
7: Bu ödülü bana güvenip ameliyat olan bütün hastalarım için alıyorum. Organizasyonu düzenleyen Tuğçe Hanım'a, katkısı olan herkese, size ve size teşekkürlerimi ediyorum. Bir de ailem, bu yani biliyorsun, doktor olmam dolayısıyla benim birçok zaman geç kalışlarım oldu. Onların özverisiyle bu ödülü alabildim. Eşim Egemen Alp Eski Çırağı, çocuklarıma ve beni bütün destekleyen aileme teşekkür ediyorum.
2: Biz de alkışlarla uğurluyoruz. Evet, sırada bir sahne performans sanatçısı ödülü var. Süreyya geliyor alkışlarla yılın en iyi sahne performans sanatçısı ödülünü almak üzere.
8: Teşekkürler, merhabalar, iyi akşamlar herkese. Tuğçe Hanımlardan almış olduğum 5. ödülüm. Kendilerine çok teşekkür ederim. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Yakında çıkacak olan parçamı sizlere armağan edeceğim. Geceniz güzel olsun. Sağ olun.
2: Sıradaki ödülümüz yılın girişimci kadın ödülü. Yılın yöresel lezzetlerinde bir marka kendisi. Figen Karaoğlu geliyor alkışlarla.
9: Herkese hayırlı akşamlar. Ben Figen Karaoğlu. Profesyonel yaşam koçu. Aynı zamanda eğitimci, yazarım. Ve Figen'in Yöresel Lezzetleri adlı iş yerinin kurucusuyum. İzin verirseniz bir şeyler konuşmak istiyorum. Bugün benim için özel iki gün. Bugün benim 25 Ağustos doğum günü. Ben bugün bu ödülü kendime hediye olarak veriyorum ve kendimle gurur duyuyorum. Ve sizlerin önünde de kendime bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah'ım utandırmasın, inşallah daha güzel günlere kavuşmayı nasip etsin diyorum. Ve diğer ikinci günümde, o da üzücü bir gün. Bugün babamın da ölüm yılı, aynı gün 25 Ağustos. Onu da buradan rahmetle anıyorum. Ve kısaca babalar için de bir şeyler söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki bir evlat için baba bir çınar ağacı gibidir. Ve baba çınar ağacının

0: altında çocuklarının gölgesiyle korur, dallarıyla da sarıp sarmalar. Ve bir kız çocuğunun da ilk aşık olduğu erkek her zaman babadır. O yüzden buradan babalara ben saygı ve selamlarımı göndererek lütfen kız çocuklarınızı sevin, onları sarıp sarmalayın ve onlara sahip çıkın diyorum. Ve bana bu gecede bu duyguyu yaşatan Tuğçe Hanım ve Güven Bey'e çok teşekkür ediyorum.
1: Hepinize sizin için bir sürpriz de var burada.
0: İyi eğlenceler diliyorum.
2: Feyzan Oren, yerinin uluslararasının en başarılı güzellik girişimcisi, sahneye davet ediyoruz. Alkışlarıyla buyurunuz, tebrikler. Teşekkür ediyoruz. Dil Karataş ilin en iyi çıkış yapan pop şarkısını Unutuldun şarkıyla alkışlarıyla davet ediyoruz sahneye.
3: Dil Karataş geliyor alkışlarla.
4: Herkese merhaba. Bu güzel gece için çok teşekkür ediyorum. Bu iki güzel kadının arasında olmak da çok güzel. Hemen fotoğraf alalım. Çok mersi.
3: Çok dinlensin inşallah.
4: İnşallah. Sizleri alkış, seviyorum. İyi geceler diliyorum.
3: Alkışlarla uğurluyoruz efendim. Sıradaki ödülümüze devam ediyoruz. Yılın en başarılı güzellik eğitmeni ödülü Bir Gül Bir Tek geliyor alkışlarla.
5: İyi akşamlar. Değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler. Böyle güzel bir organizasyonda sizinle bulunmaktan onur duyuyoruz. Güzellik eğitmeni dedik. Eğitim çok önemli. Biliyorsunuz çocukken sahnede anımızı okurken sıraya geçerdik. Beni en çok etkileyen andımızda yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime an içerim diyorduk. Bizim için eğitime gönül vermek çok önemli. Güzellik eğitmeni olarak güzellik eğitmenliği kimliğimin yanında sunuculuğa da başladık. Sunuculuk kimliğimle Eylül ayında Beyaz TV ekranlarında olacağız. Siz kıymetli dostlarımızın, arkadaşlarımızın da izlemesini tavsiye ediyoruz. Manisa'dan geldik. Bir Gül Bir Tek olarak eğitim anlamında ben bu ödülü özellikle öğrencilerim ve bize danışan kıymetli müşterilerim adına almak istiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Enerji muhteşem. Atmosfer çok güzel. Böyle organizasyonlarda bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
3: Biz teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz efendim.
2: Evet, sırada inşaat sektöründe ödülümüz var. Kalite ve güven ödülü Erdoğan Abasyanlık için geliyor. Alkışlarıyla sahne davet ediyoruz.
6: İsmim Ramazan Kabataş, Almanya'dan geliyorum. Erdoğan Abasyanlık adına SNA inşaat firması yönetim kurulu başkanı adına alıyorum. Almanya'dayız. Kendisiyle birlikte PR çalışmaları yapıyoruz. Onun Avrupa'daki tanıtımlarını yapıyoruz. Ve Avrupa'daki Türk vatandaşlarını vatanlarında ev sahibi yapıyoruz. Bu ödülü almaktan onur duyuyorum. Hepinize güzel, eğlenceli bir gece diliyorum. Teşekkür ederim.
2: Tebrikler diliyoruz.
3: Alkışlarla uğurluyoruz. Yılın en başarılı kaş tasarımcısı ödülü Hasret Kara geliyor alkışlarla.
7: Ben Adana'dan katılıyorum. Adana'daki bütün kadınların kaşlarına dokundum. Yetmedi. Şimdi il il gezip kaş tasarım programı düzenliyoruz. Bu ödüle katılmadan önce hatta İstanbul'da 2 günlük kaş tasarım programı yaptık. Çok mutluyum. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız.
3: Daim olsun.
2: Teşekkür ediyoruz. Hava Çetinkaya, yılın tarot ve ilişki danışmanı. Sahne davet ediyoruz. Alkışlarıyla lütfen.
8: Mesleği yapıyorum. Bol enerjiler, güzel enerjiler diliyorum. Herkesin ayağına sağlık. Tuğçe Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Burada iletmek istedim kendisine. Sağ olun.
2: Biz de teşekkür ediyoruz.
3: Evet, sıradaki ödülümüz Ata Tohumu Lezzet Ödülü. Çeşme Enginar Çiftliği Cemal Gürer geliyor alkışlarla.
9: Çeşme Enginar Çiftliği olarak da milattan önce 4. yüzyıldan günümüze gelen ata köklerini koruyup muhafaza etmekteyiz. Organik olarak da üretim yapmaktayız. Özel gönderilerimizle tüketicilerden aldığımız sonuçlara göre de kanser ve karaciğer hastalarında da çok olumlu sonuçlar elde ettik. Bunlar 10 yıllık bir sonuçlar. Şu anda dünyaya da bayağı yayılmaya başladı. 27 ülkede kayıt, devletin kaydına tedarikçi olaraktan geçmeyi başardık. Herkese teşekkürler.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Alkışlarla uğurluyoruz efendim.
2: Yılın en başarılı eğitim kurumu Alev Yapal Eğitim Kurumları için Alev Yapal ile sahne davet ediyoruz.
10: Merhabalar herkese. Bu ödülü Eğitime ömrünü adamış tüm eğitim gönüllüleri adına, aynı zamanda LGS'de %10'a giren öğrencilerimiz ve YKS'de ilk 50 bine girerek derece yapan 41 öğrencimiz adına alıyorum. Herkese teşekkürler, bir maşallahınızı alırız.
2: Ne güzel, çok
3: maşallah.
2: Teşekkür ediyoruz.
3: Tebrik ediyoruz, alkışlarla uğurluyoruz. Sıradaki ödülümüz Nurlana Hasanova'ya gidecek. Çakmak Gerçeklik Mimarı eserleri Oron ve Nuha markalarıyla hayatı yeniden tasarlayan ilk ve tek isim alkışlarla sahneye geliyor.
11: İlk ve tek olmak kolay değil ama imkansız da değil. Eserlerimle, ürettiklerimle gerçeklik yeniden tasarlanabilir diyorum. Ve bu ödülü de hayatını yeniden tasarlayarak güzelleştirmek isteyen herkes adına alıyorum. Teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Tebrikler. Evet, şu anda yılın en tercih eden makyaj ürünlere geliyoruz. Impala Kozmetik için alkışlarıyla sahne davet ediyoruz.
12: İyi akşamlar. Bu değerli ödülü Impala Kozmetik adına almaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bize güvenen, bizi tercih eden herkese gönülden teşekkür ediyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Başarı evet. Daima olsun.
3: Sırada yılın en iyi dizi müziği ödülü var. Herkesin çok yakından takip ettiği bir dizi. Daha 17 dizisi. Arıyor musun beni? Yılmaz Taner geliyor alkışlarla.
13: Herkese iyi akşamlar. İyi eğlenceler diliyorum. Şahane bir akşam. Dünyanın en güzel iki kadının ortasındayım. Çok kendimi şanslı hissediyorum. Pastel Yapım'a çok teşekkür ediyorum. Kanal D'nin gerçekten çok önemli bir dizisi oldu. 7/24 herkesin izlediği bir dizi haline geldi. Sözü ve müziği ve düzenlemesi Şahin Kurnaz'a ait bir şarkıydı. Arıyor musun beni? Ben de seslendirdim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
2: Damla Üçgül, yılın en başarılı uzman psikoloğu ve bağımlılık terapisti. Sahne davet ediyoruz Damla Hanım'a.
14: Mesleğimi sadece bir iş olarak değil, insanların hayatına dokunma fırsatı olarak görüyorum. Bana insanları dinlemeyi, sevmeyi ve şefkati öğreten anneme çok teşekkür ederim öncelikle. Ve danışanlarıma bana mücadelelerinde eşlik etme fırsatı sundukları için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
2: Biz de teşekkür ediyoruz. Alkışlarıyla uğurluyoruz.
3: Yılın siyaset bilimcisi ve eğitimcisi Damla Asangiray alkışlarla sahneye geliyor.
15: Öncelikle Trakyalıyım. Trakya'ya selamlar gönderelim. Eğitim kurumumuz çok hızlı bir şekilde yükseldi. İnandığımız yoldan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şimdiden herkese iyi akşamlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarıyla uğurluyoruz. Pelin Gülten, yılın en iyi başarılı dans sanatçısı sahnemizde geliyor birazdan. Alkışlarıyla.
16: Herkese iyi akşamlar. Ben Pelin Gülten. Ankara'dan geliyorum. Konservatuvar mezunuyum. 20 yıldır profesyonel dans eğitmenliği yapıyorum. Çok heyecanlıyım. Bu ödül çok benim için çok ama çok güzel bir ödül. Bu gece de çok güzel bir gece. Tuğçe Hanım'a, ekibine, herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
3: Teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz efendim. Sıradaki ödülümüz yılın en başarılı şifacı ve spiritüel koçu ödülü. Ebru Akçam geliyor alkışlarla.
17: Tuğçe Hanım ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir organizasyonda bulunmak çok değerli. Ben yılın en iyi çıkış yapan şifacısı ve spiritüel koçu olarak bu ödülü hak ettiğime inanıyorum. Çünkü sayfam kısa bir sürede, 2 ay gibi kısa bir sürede 20 bin takipçiye ulaştı. Kadınlar, can kadınlar, Şifa Sende 8 sayfası çatısı altındaki can kadınlar, güzel insanlar bana güvendiler. Ben bu ödülü rahmetli canım babaannem Zehra Akçam adına, o bir yaralı şifacıydı, ve canım babam Faruk Akçam adına alıyorum. Gerçekten babam %96 engelli bir felç hastasıydı. Sevginin dünyada iyileştiremeyeceği hiçbir hastalık yoktur. Ben ona 4,5 ayda kendisi yürümeye başladı. Ajandasına notlarını tutuyordu, kahvesini içiyordu. Gerçekten Walker'sız adım atar hale gelmişti. Ben de hayat amacımda yoluma bir şifacı olarak devam etmeye karar verdim. Umarım bir gün sayfamda yollarımız kesişir. İyi akşamlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Alkışlar, büyük alkışlar alalım lütfen.
3: Evet, sıradaki ödülümüz yılın en başarılı biyoenerji uzmanı Sebahat Akanoğlu geliyor alkışlarla.
18: Hayırlı akşamlar. İzmir, Aysel'in yerinden kucak dolusu sevgiler ve enerjiler getirdim. Ben bu ödülü 2 tane yavrum için alıyorum. Çok teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum.
3: biraz alkışlarla.
2: Çok teşekkürler.
3: Uğurumuz.
2: Sırada gelenekte en başarılı marka değeri Ayşe Naz. Ayşe Demir. Alkışlar ile sahne davet ediyoruz.
19: Bu organizasyonu düzenleyen öncelikle Tuğçe Hanım'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. 18 yıldır hizmet sektöründe gelinlik ve tesettür gelinbaşı olarak hizmet veriyoruz. Çocukluğumun hayalini yaşıyorum. Buradaki herkese de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.
2: Tebrikler. Alkışlar uğurluyoruz.
3: Sıradaki ödülümüz yılın en iyi poodle yetiştiricisi Show Puppynet Ozan Yavuz geliyor alkışlarla. Tebrik ediyoruz. O da korkmasın zaten. Burası çok gürültülü. Çok teşekkürler. Alkışlarla uğurluyoruz.
2: Sırada yılın en iyi çıkış yapan kadın sanatçı Melik Joy. Alkışlar ile sahneye davet ediyoruz.
3: Melik Joy geliyor alkışlarla.
20: Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu güzel ödülü layık gördüğünüz için çok mutluyum. Hem de çok motive oldum. Böyle şeyler bizi çok motive ediyor. Çok teşekkür ediyorum herkese. Sirius Müzik Yapıma ve kurucusu Habil Ceyhan'a, canım Habil'im. Çok teşekkür ediyorum destekleri için. Ve can dostum, menajerim Sibel Sun'a da buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
3: Tebrik ediyoruz. Evet, sıradaki ödülümüz yılın en iyi ve güvenilir kentsel dönüşüm firması Daim Kentsel Dönüşüm Mustafa Öz ve İslam Yavuz geliyor arkadaşlar.
21: Herkese çok teşekkür ederim. Bu ödülü gördüğünüz şarkımızın önüne almak bizim için çok gurur vericiydi. Kendisine buradan çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyorum.
3: Tebrik ediyoruz ve alkışlarla uğurluyoruz. Sıradaki ödülümüz yılın en başarılı lezzet ödülü. Dönis Döner, Pınar Özçelik gelin ve Uğur gelin geliyor alkışlarla.
22: Bizi tercih eden misafirlerimize, emeğe geçen ekip arkadaşlarıma, Tuğçe Hanım ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bize bu ödülü layık gördükleri için.
3: Şimdi alkışlarla uğurluyoruz işte.
2: Velda Öncel, Kıbrıs'ta en başarılı astronomi uzmanı, danışmanı sahnemize geliyor. Büyük alkışıyla arkadaşlar davet ediyoruz.
23: Teşekkür ediyorum Tuğçe Hanım'a ve ekibine. Çok heyecanlıyız. Heyecanlıysak demek ki doğru yerdeyiz. Önemli olan bu yola ışık olabilmek için çıktım. Yanıp yanıp ışık olabiliyorsak ne mutlu bize. Hepinize iyi akşamlar.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, alkışlarıyla uğurluyoruz. Şimdi yılın en iyi kaş design eğitmeni Aynaz Gaçar ödülü geliyor.
24: Bu harika gecede bu ödüle layık görüldüğüm için herkese teşekkür ederim. Sağ olun.
3: Tebrik ediyoruz. Biz de alkışlarla uğurluyoruz. Sırada yılın en iyi çıkış yapan güzellik uzmanı ödülü var. Tansu Alp Aydın geliyor alkışlarla.
25: Bu noktaya gelmek benim için çok önemli ve çok değerli. Bu süreçte beni her zaman destekleyen, yanımda olan eşime, aileme ve başarımda payı bulunan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca salonumu tercih eden danışanlarıma, bana güvenen danışanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu ödülü sadece kendim için değil, memleketim Artvin adına ve cesaretle hayallerinin peşinden koşan bütün kadınlar adına alıyorum.
2: Bravo, kadınlar yaşasın kadınlar. En iyi çıkış yapan gayrimenkul ve tasarım danışmanı Özge Cütler sahneye davet ediyoruz.
26: Bugün ödülü ben almaya geldim. Kendisi bugün burada olamıyor. Çok teşekkür ediyorum ve onunla çok gurur duyuyorum. Teşekkürler bu gece için. Bir dahaki sefere inşallah gelebilecek. Teşekkürler. İnşallah,
2: teşekkürler.
26: Sağ
3: olun. Biz de selam. Sıradaki ödülümüz yılın en iyi güzellik merkezi Enli Balak Şire Güzellik Merkezi geliyor alkışlarla.
27: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu güzel organizasyonu bir araya getiren, bizleri bir araya getiren Tuğçe Hanım'a çok teşekkür ederim. Enlime Güzellik Merkezi olarak yıllardır en kaliteli ve en iyi hizmeti veriyoruz. Ve bu alanda bu güzel ödülü de aldığımız için çok mutluyuz. Bizleri hiç yalnız bırakmayan danışanlarımıza ve bizleri bu ödülü layık gören herkese çok teşekkür ederiz. Herkese sevgiler ve saygılar.
2: Biz de teşekkür ediyoruz. Yılın en başarılı eğitimci, yazar ve şairi Nezahat Temizel sahne davet ediyoruz. Alkışlarıyla lütfen.
28: Tuğçe Hanım'a, ekibine önce tebrik ediyorum, sonra teşekkür ediyorum. Sizin gibi değerli iki güzel insanın arasında olmak da onur verici. Bu ödülüm 4. ödülüm. 2 hafta önce de Azerbaycan'da aynı kategoride ödül almıştım. Çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir ödül.
0: Geceye katılan herkese sonsuz saygılar, sevgiler. Sağ olun.
2: Tebrik ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz.
3: Sıradaki ödülümüz yılın stil kadını Kübra Koç geliyor alkışlarla.
1: Bana bu ödülü layık gören herkese gönülden teşekkür ediyorum. Yılın en iyi stil kadının ödülünü almak benim için büyük bir mutluluk. Benim için stil sadece ne giydiğimizle ilgili değildir. Gerçek stil taşıdığımız değerlerle anlam kazanır. Zarafet önce karakterimize, sonra duruşumuza yansır. Bu ödülü kendi yolunu cesaretle yürüyen, hayallerine inanan ve kendisi olmaktan asla korkmayan tüm kadınlara ithaf ediyorum. Umarım hepimiz sadece görünüşümüzle değil, bıraktığımız güzel izlerle hatırlanırız. Teşekkür ederim.
2: Biz de teşekkür ediyoruz. Alkışları uğurluyoruz.
3: Yılın en başarılı emlak firması Hakan Ünlü geliyor alkışlarla.
4: Stil ve kariyer ödüllerinde ünlü gayrimenkul olarak bu ödül almaktan dolayı gerçekten de gurur duyuyoruz. İstanbul Avrupa yakasındaki satılık, kiralık tüm gayrimenkulleriniz için hizmetinizdeyiz. Bu ödülü almamızda bizimle çalışan, bize güvenen tüm müşterilerimize buradan sizin aracınızla teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel sunumunuzda Özge Ulusoy ve İvana Sert Hanım'a da teşekkür ediyorum.
2: Biz de teşekkür
4: Herkese
2: ediyoruz.
4: İyi akşamlar diliyorum.
2: Alkışlarıyla uğurluyoruz.
3: Teşekkürler.
2: Yılın en iyi çıkış yapan şarkı sözü yazarı Veli Sadıç, alkışlar ile sahne davet ediyoruz.
4: Teşekkür ederim. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum.
5: Bildiğim yolu şaşırdım. Fena hal.
4: Kitapla başladığımız yazma serüvenimiz şarkı sözüne evrildi. Bakalım kısmet bundan sonra daha yeni projelerimizde ön planda olacak. Geceyi organize eden herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Nezaketiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Eşime de teşekkür ediyorum.
2: Biz de teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz tekrar. Alkışlarıyla uğurluyoruz size. Duygu Seda İbiş Türkiye'nin ilk çamaşırhane kafe işletmecine Laundry Cafe olarak alkışlarıyla sahneye davet ediyoruz.
3: Kendisi burada el ödülünü takdim edecek.
2: Tamam.
3: Yılın en başarılı yaşam koçu Demet Belhan geliyor alkışlarla. Kendisi burada el ödülünü takdim edecek.
2: Nurhan Turhan için uluslararası en başarılı kadın ödülü için alkışlarıyla sahneye davet ediyoruz. Nurhan Turhan alkışlarıyla buyurunuz. Çok güzel görünüyorsun Nurhancığım.
6: İyi akşamlar diliyorum herkese. Bu organizasyonu düzenleyen Tunçe Sarıkaya ve Güven Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ödülümü Avrupa'da yaşayan, emek veren bütün emekçi kadınlar adına gururla alıyorum. Teşekkürler. Neymiş? Az solistler beş çıkarmış.
2: Evet, az solist havasınız var. Kesinlikle öyledir. Evet, ben de size indiriyorum ve herkese iyi akşamlar diliyoruz.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a. Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras, 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a. Tan Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için Arış Pırlanta.
2: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Dostlarımla böyle çok güzel bir gece yaşadık. Uzun zamandır konser maratonunda olduğum için böyle kendime vakit ayıramamıştım. Çok mutlu etti yani.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
0: Sakin ol.

sen. Merkezden kaçtım ben, merkez kaç kuvvetsiz. Herkes beni beklerken tek derdim uyumak. Bağırsam da onlar beni duymaz. Çağırmadan gelmez, kaybolanı bulmaz. Dönüştüm canavara, can atarak yaşamaya şaşırdım.